Semeğin içinden gidiyorum. Kesiş parası kurulamda bir an. Gezimleri bir kuş esirtirim. Taş başım bula bula bir an. Gezimleri